Raya. Kolo la ko galo mesin ye zor zor tara çekili. İlol kola resmi ye mal kravası bir gen fena ni basi ni ni lo sosunu okulay. Doğar kase ki Ramizan'a gele de bile ve şekili yanağı ve ahmet iddar zeydi hakim ilmi kerem ki. Ames var harun ya şükeldir adliye razi Ramiz yürbü ve mere koyuyu lo azdar de edilay. اتیم و چنساله می تمام دیرسه کل اخراب داد دویس می گندلیم که یه مسکنیه به کلو ازدر دایی لو اتبل ازدر